Mayı kredi kavasadı. Kavasadı duvale bodana kaya sale nongni.